gidelim. Merhaba benim Yavru. Daha iyi ders okudular. Şimdi ben. Hem bu videoda açık olayım. Like, share ve subscribe olayım.